şimdi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelip, bükev nevi dozeda, o an dozada bernedin. Zilan, arı zilan.

Akbele içip kimdi desteydiye eş menehun xari qaddare yoyax bele içip kimdi desteydiye eş.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışine Hine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyles Biri Çenamı Feyda Abi Seyir Bükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Alu La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi zerna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli

0: Je l'envoie rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yoğunsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırıp da sakın kapıcayın ki hafı sizi. Bela kıda hafı çay hoş bu kırıp da çöpki. Haydi kırıp haydi.
2: La bela kırıp haydi ma hafı çay. Kırıp da gıhı gıhı.
3: La ya kırıp ile. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ete zhukha. Şuf şunur.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, veyran ezim alem harap.

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy soru zera min.

Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin de kali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere bami mağur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi sağız bu şüme dedi dersim aziliz şüme dersim acorim Ne diş şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah Resulü'nün sümeyi raçümünü cem yandaş yedi tırken mi diye ki ben zirahı çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeşe nakın ile. Gerdem de raçü de kondurayım tabi çartıyla bildim ise aşka faizi bir vermir atarı teyder bazı bir adı fırıkemin eve seyhavi dina barış gül ya. Mesel kuda tevan dedi kim Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyde hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdem ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yavşamın akıya alıkı makin rıkı vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil akhlele arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasu meteye gimine aziz şümin ucem yankacı yed acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Fenani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heşkülü abdali ve der imanı bavetleme gel o resmin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi kim ramişane gildi megulü ya nâve vahmedi ve terzi edi hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabey nizam misil ve terezü terez bağır akut imsemi da hiyal ve esmin gemi derdi kul bu hiyal ve cehdi kımme vaydil ah vaydil dil vaydil.

Can ve zedaketim seri bir cuva diyaran. Ve zeb serkela dili hude mijur bum bisaj khema.

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare böyle içip kendi desteydi.

0: Franchement, mon rouge. Non, on va en
1: aller.
2: Konuş oğlum.
3: Baba lan önce müsaade isterim.
2: Rabo! All in oldu!
3: Ne?
2: All in oldu!